0: Fando boy.
1: Wish.
0: Fando boy. Fando boy.
1: Wish.
0: Fando boy.
1: Wish.
2: Tanım mertate getireceğim ağay. Tanım mertate getireceğim ağay.
0: Fando boy.
1: Wish.
2: Tanım mertate getireceğim ağay. Tanım mertate getireceğim ağay.
0: Fando boy. Fando boy.
2: Tanım mertate getireceğim ağay.
1: Wish. Wish.
0: Fando boy.
1: Wish.
0: Fando boy.
2: Tanım mertate getireceğim ağay.
0: Fando boy.
3: Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous.
0: Fando boy.
2: Tanım mertate getireceğim ağay. Tanım mertate getireceğim ağay.
0: Fando boy.
3: Merci à tous.
1: Wish.
0: Fando boy.
1: Wish.
0: Fando boy.
1: Wish. Wish. Wish.
0: Fando boy.
1: Wish.
0: Fando boy.
1: Wish. Wish. Wish. Wish. Wish.
4: Mingetion. Mingetion.
5: Borgali. Shukran.
4: Mingetion.
5: Borgali.
4: Mingetion.

Sayın seyirciler, şu an sizi Radyo Süper'den dinlemenizi rica ediyoruz. Sanatçımız Tarkan.

Sayın seyirciler, şu an sizi Radyo Süper'den dinlemenizi rica ediyoruz. Sanatçımız Tarkan.